Jeremiah chapter 29 verse 11. Minya mi min agia agin afang agia eya agin pa eya agin pon. Seme maun eni daswo asum tye eni eviye pa.